0: yewo sunu sunu wo be simi erani mama yani die
1: kalabado ma wasata
0: iya nana mahasata erani

0: Yes.
1: Jinidu. Obi biara. Ubeji na die. Enti wanyami onyanyiji mu. Wanyami ondoni pebi entangi.
0: Yes.
1: Wanyami onpeni pebi asem. Ayen tangi. Nemum.